Jibala dazrava jitai rahane jin kele chau zozan konya keje chame tarasha tapkil dani. Birye tarasha ve kaytane tahmasın gubari tafanan işel dali surede tasurbuna halkyane dosi ramusani. Pore tafanan pore zalikhae mina kone zordamir paşay medi ve girtikule çay şengale

Alızım. Mina teji ez diçim u dinalim. Ez feqi teyranım. Aşıqi gülü bilbilanım. Ez feqi teyranım. Aşıqi gülanu u bilbilanım. Derdimin ji ez nizanım. Le vakite ez ji rivama. Ey avu av, ey avu av. Ey avu av, ji kaniyatiye. Ji serçiyayı radibi. Diyariya koji direje u dure. Riyate ji direj u dure. Cihe ko çiyayı nenase. Cihe yay ko biyani dilbira. Kevri u daran düşoy. Hılasiyate ji likuye. Daviya ve meşe ji kijana. Daviya ve meşe kijana. Demato dekeji dervay. Onda de bi de nav planda. Naşipini şu pakede. Cihete na tezani. Varin em lehev birin. Mina havalu dosta. Ejber koji em her duji. Rivatiyem ve cihane. Ejber koji em her duji. Rivayen ve cihane. Debare helvesta edemem.